0: çok fuştuvam, te çok fuştuvam, te çok fuştuvam, te çok fuştuvam.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.